0: Sadakallahul azim.
1: Şeyh Muhammed Ahmed Şebib tele ma teyessere min suretil A'raf.
2: İdaatul Kur'anil Kerim min el Kahire.